Hayızlı yarpak dökülür. Usul kelpicim tekülür. Fikirden belim bükülür. Sınır bıkarım, ağlama.

Alhara Bürçünler hibridayın micamat uçunlar için karogadır biçenin şeğil iruğut. Yevra Xortani komis Azərbaycanı damıtın vazbanazı parına kumayan himni ev komuna kaldır ütler. Azərbaycanın ev iravati orinkas esreli Yevra Xortani tamı qorsak üçünü bolur bolur narum. Aysarumov druid artac olvası mili melisiliya gumarnistum kınark vazbanazı vinaxagıcım. Banazı vinaxagıcı dırveri kviar kutiyevın tunvel. Basiayt banazavi hamazayın datarisvumi Xortani masnak üçünü Yevra mütün Azərbaycan Xortarnakan hamı qorsak üçün komiteyi qorsine üçana. Vuruşumu yerkar Artıv durgu uçan artıyınki. Verçin tarihlerin Yevra Xortarını madır beceni damın tonvaz bana zavirum. Objektiv uçan xaxtumudur savurum ve meryer kring nişxan uçayım nerkin gorsarim vera beru xarsarina katmamın troha kamot etsmam. Kakaget Zaur Şükürovi Karsikov, Mili Mersiliya Gumarnistum, Yevra Xortarını komisun tonvaz hayaslanım kayın uçan acak uçan vera beryal bana zavi kınarkumlar işamanak badgan vurnar yıl uytnarı unu celadır beceni dam. Ayd bana zavun barunak vuh basarda kapes anhimın armata pes. Халиев нырка ираканчыны цэру друйтнаров. Айсил уйтнару мушадручыны хэра вервел тарбер еркырнурум горцох. Хайкакан лобистакан касмакер пычынары инчпес наи вороша кяздес цюньев диркерунецох. Отар еркыря каакасинари коумис мэр еркыры дэм ираканасвох. Зырт парчакан аршавей вирс паштакан горсны ютянвра. Ля гумарнисну ворошу мекаясвел касэсна ладар бечэнэ харапэлтян. Мили мэрси амо горсак цюн харабёрсынары евра хортаани хэт айтвум. Датаресныл мили мэрси маснак цюну евра мютян Yevadır Beçeni Meçev, Xortarnakan Hamı Qorsakçıyan, Haznajovi Qorsuna Ütiyana, Yevsksıl, Mili Melisiyan Tamokçıyan, Dataresmanın Tatsak Arkayın Kanunları Girarumu, Hamadzan, Yevranesi, Xortarnakan Vihajovi Qanunadır Ütiyan. Baştunakan Bakun Hısakoryan Nışume Vorhara Börçünürüm, Çenkaroğun Tunvil, Yerkaki Çapanişnır, Yevkoğumnakal Motosumnır. Mijazgayın Kasmaker Büsünürü Petki, Araşna Ürtüyan, Hamı Qorsakçıyanı, Miyen Poxadar Sargankiyev, Objektiv Ütiyan Himanvra. Petken Ayev Nışel, Vor Mili Melisiyo Tariyer Kremi Camatoçunları Yev Hibridayın Sparnaliknaridim, Paykari Jamunakavur Haznajova, Nümpes Aytara Ütüne Tarası Ladır Beçenidim, Yen Tadrial Tıkat Vakan Aşşavi Vera Berial. Haznajovi Tıvial Nırov, Ayn Naev Haytnumi Sosalakan Sansırum Aktiv Ütüyan Açımasin. Aysarşav Hamakar Kvaz Kerpo Virakan Asvumi Tarber, Yerkır Nurum Gorsu, Haykakan Lobistakan Kasma Kerp Ütünleri, O Tariyer Kremi Kakasinari Yev Vuruş Lartva Miçosunari Kogmiz. Ingıçılov Vurnuman Gorsu Ütünlerini Patakuna Nazdıl, Tarçaştanımın tasok, zgayun xağutyan gorsun tasi vrayev batsa barazdil, miçpetakan harabiyursunari vrapat ganvor, Zaur Şükürova aseli. Azanjovi monitoringi hamazayın haykakan lobistakan kasmakerpüsünür, aysan kamirin zırt parçakan arşavu mokta gorsetin tarber martavarutyunlar. Aspiso vayşıcan aknarınır gravasan yeğil, mişar karsarum aytvum, aspes koçvaz sığaspanutyan, polinvaz razmakan daraşıcanariyev xankindik haakum şenkirişur, buruşakir arantman het. Miyemnujamnak Басает верен пастер воронг дранг маснаки старин трамадр верен пакуринаров электронаин постов ев куда ворвас ауртагурсунери хартакнаров дорпеси хантире чинеркаясви ворпес амакар квац аршав асирес паштакан аршаву маразнас верен Европа им Евросастаном тая кайвас хайкакан лобистакан касма

0: Gözledik al seheri.
1: Sesin yaddaşı. Azerbaycan Radyosu 100.
2: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
2: 2. Sözü kalan şahsiyetler.
1: İzi sözü kalan şahsiyetler.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: yıl, tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl arzında ömürler yaşanıp orada, işler görülüp. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve tebliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaktadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz, haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe

İgram yabak hazvay bur. İç avan xiyrar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alal gunuk dek yabak hazvay. Çi gunuk heftedin isleyin ve erbey qara. Seahat din çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az inter dalgada. Double az tv canlı internet saytına radyo int çinay efir zaqatsıvay.

Azerbaycan ve Türkmenistan'ın arada emekdaş yönelik elindekleri kaysat, enerji ve transportin sahiyarı. Yuan dehliz bilik fini ülkedin geostrateji mana para izi. Kay transport, logistika din sahiyat kay para rakhazı. Kenin yokuz dünyada çipin arada emekdaş ve lizay ülke yargal kurzavay. İhtibar koy hatasız transport ak onni para tuş. İma çehi agal onni. Siyasi sasadah galaz alakun khanı çırda, heçsa geografik şartlarını çikrar eliz akudiz imkan guda çır. Sasada sürmettin, siyasi iktibar din ve sanal marak rin vinil tükürnuay al siyatriye gelecek dani, estha ülkedin strateji tereftaş val maadni mahkemardı.

Baku'da İslam Emekdaşvili'nin parlamentin sayısının kadlay sesiye, parlamentin aradığın emekdaş olpatal vacip platforma. Baku şehirde Kelefi İslam Emekdaşvili'nin teşkilatı üzvi devletinin parlamentin sayısının kadlay sesiye İslam dünyadın ülkelerin arada parlamentin diplomatevilik finiz kiligayla vacip kamya. Alay devirde global ve regional evergunar para kayı şartlara parlamentri halkların avsiyatrin sistemde genani aktif rol kuazı. İslam Emekdaşvili'nin teşkilatrin parlamentin sayısının sesiyerini üzvü ülkeler halsa sosyal, madaratin, humanitar ve hatasuz ünün meseleler patal sanal agatunar kalıp daha tuniz imkan yaratmışsa. İn platformadın kümek daldı ülkelerin arada reysat ol güclü cezva, mehkem cezva. Siyasetin maksad dikay, va veri bir zaytem ayrıkay milletin vekil Ceyhun Mamedovalahan va çi ülkede yargal hisari ki cüreba halk arın tedbiri sahip olsa. İdaz kini gala Baku'di ham region din ham ni İslam dünya din vacib siyasi ve diplomatik görüştün mekan dikay sada kezi için çıkamad ni mehkem arsa. İslam Emekdaşvili'nin teşkilatın parlamentin sayuz din kadla siyasi di ancak parlamentin

Devletlerin aradığın alakayar birlik tuhunuz var. Hamni üzvi devletlerin arada dostluğunu ve treftaşının avsiyeti derin arınız kullu uzay vaci platformada kez dikkat ve çeyli yalzı. İhtin görüşlü sanır Allah'ın imkanı gihen şarjı. Umumi maksad arık Eliza Kudiniz destek guzva ve İslam dünyada reysad ol güclü avuniz vaci beher guzva.

0: چون ویلیکت خوزایوان خلقارین رادیو خودپانی ود.
1: Zerimxan Yaquban yaratmış urnar. Zelimxan Yaqub azun güdvişni yaxsurun sudlayı suz yanvardin qanni sadas borçalıdin bolnisi rayondin kepenekçi xure didi disken o. Azun güdvişni putqanni eridlayı suz xayi xure yuqan mektep azun güdvişni putqanni ziqadlayı suz Azərbaycan Devlet Üniversitetin kitabxana çevilin fakultet aqaldarnu. Azun güdvişni utqan suvad ve azun vadlayı isara Azərbaycan Respublikadın Milli Meclisinin deputatı xanu. Mamed Arazan Premiya Hacı Zeynalabdin Tağıyevan Premiya, Şöhret Orden ve Gürcistan Respublikadın Şeref Orden diz layıqa kunu. Ve anzın vad layısız Azerbaycan din, halk din, şair din, damak din torganu. Zelimxan Yaqub Bayezi alim diz atay sifteyi qalay edebi ictimaiyet din diqqet din yuqalkanu. Adan Bayezi deyi milli rühcür niz xidmetsu. Rek el dilaygat umzay şair, saca uzni için el divay, uba divay yergalqa qatnoç. Adam patal vatan virichkayardir. Borçalini, bolnis kepenekçini, bakuni, virişehir, rayonar va xürerni. Luhutaki şair art eviyat dalaşo borcida. İma Zelimxan Yaquban viri yaratmışun ray qatejida. Axtinsa dağ, şül, tam, xanvaşki şair di amtes nifta uray. Zelimxan Yaquba insan rin kanivalni üçin poeziyatik kalasanal, mihiz rahunin alaq unaldi, fenomenal rik elxunin alaq unaldi azanmışnu. Şair din yaratmışun rikay har saçkada, xizanda, mektebda, ictimai çıkayra menfaat kaçocida. Azərbaycan din çəxin lider Heydar Aliyevə Yaxsorun su disan yubiley din avsiyyət daldı şair dizra quray çarçıya kenvay. Kün ayamdar edebiyyatda acay şiir din adet arxüzay. Şairin nesil diz dağlıqdir senetkarikaya. Künə Azərbaycan din poeziya din cavahirin hava diz xıqacıday eserar yaratmış növ. Zelimxan Yaqub Lizgi Cəlaldi İgramiya bakalzay bur. Gilaçına köz şair din lezgi dal il kuyrnuay ve şiir geldi. Abur, şair din hikayay eserar kitabda kaçuna il kuyray di, şair vakif müşkürüye. Çarselayk el mir şiir. Narik el esiga kih ampelel, an şiir çarselayk el mir stha. Vallah ans arar çar patal tutuş. An şiir, çarselay gel miyirsit ha. Allah din meselay atan vay gafar. Allah din gilelay atan vay gafar. Kerbela çüllelay atan vay gafar. An şiir, çarselay gel miyirsit ha. Gerek tuş gelse vaz vun zav agatmir. Zalay yargaya da muku agatmir. Gerek yek elun am sitki dayrik in. An şiir, çarselay gel miyirsit. Stha vahkalas gaf atuç ihtilat iç vahkalas sanar saç öğer qaraqriç Allah di aguna kuadriç abuliç aşir çarselay gelmir stha Haq din çal çalar qızaq çalar sambar suq niviçin çal ava taraz viçin raxar noğat Naqad izni çalava. Narik erin aşk dizkilik, nabayıxrin meşk dizkilik, xura avay qal dizkilik, qan xunikni çalava. Dert raxada ahdin çalal, guj raxada şahdin çalal, şah raxan çun Allah çalal. Xusarixni çalava, haqdin çal. Zavgo, çekhine simidin rühti salam huy. Zirik madni xarabaya, zirüh madni çikanava, gatun xanava, am gatanava, haq vileray xtanava. Zik elesa çuf ava, adan patav dağ tabxanava. Sif nizun ya çuf nizun, ah amanar sazav xanava. özüdnizun, müdriknizun, ayalnizun, firiştagzun, keremnizun, lelenizun, haganizun, lapkadakzun, zirik ink ilt öknikter, şişin vinel kebabnizun, darman nizid, derder nizid, talarnizun, azabnizun. Gerek hakun, munç alahşin. Sük akayna kar valmayva, dahar azay selsin yatar, dağdin kukal, jivet marğal. Viri dalay çeki günah, hak günah dek kutun yalda. Ben de zun ya, am ya Allah, günah harni sazal golda. Cizun kaçuzun. Vuciz vatsu kal kutozva. Kuluhlasu dağ koluhuz. Bilbild vuciz ivciz zava.

Yağmur yağış damlası tek yaşarım gözlerimde, gözyaşı çiçek çiçek.

Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycan'dır. Ancak dilçilik elmi nokta-i nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waasteve.az sitesinin Radyo INT sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımızda aldığımız konuların başlıklarını sunuyoruz. Azerbaycan-Türkmenistan ekonomik ilişkileri güçlü stratejik ortaklığın yeni aşaması adlı yazı. Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Birliği'nin 20. oturumu, parlamentolar arası işbirliği için önemli bir platform, başlıklı konuşma. Batı Azerbaycanlıların geri dönüş hakkı uluslararası tartışmaların merkezinde konulu yazı.

Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Birliği'nin 20. oturumu, parlamentolar arası işbirliği için önemli bir platform.

0: Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Parlamenter Birliği'nin 20. oturumu, İslam dünyası ülkeleri arasında parlamenter diplomasinin gelişme açısından önemli bir olaydır. Bu tür toplantılar üye devletlerin yasama organları arasında diyaloğu güçlendirmeye, ortak çıkarlar etrafında işbirliğini genişletmeye ve karşılıklı deneyim alışverişine hizmet eder. Günümüzde artan küresel ve bölgesel zorluklarla birlikte parlamentolar uluslararası ilişkiler sisteminde aktif bir rol oynamaktadır. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Birliği oturumları, üye ülkelerin karşılaştığı sosyal, ekonomik, insani ve güvenlik sorunlarına yönelik ortak yaklaşımlar geliştirme fırsatı da sunmaktadır. Bu platform aracılığıyla ülkeler arasındaki dayanışma güçleniyor, karşılıklı güven artıyor ve ortak değerleri teşvik etmek için yeni girişimler ortaya konuyor. Milletvekili Ceyhun Malmadov, oturumun amacı ve görüşülen konularla ilgili olarak şunları söyledi.
1: Əsas müzakirə olunan mövzular müsəlman ölkələr arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, parlamentlər arası əlaqələrin dərinləşdirilməsinin önəmi və eyni zamanda Azərbaycanın rəhbərliyi etdiyi bu dəfəki tədbirdə iqtisadi məsələlərin qabardılması nəzərdə tutulub.
0: Bakü'de düzenlenen bu oturum, Azerbaycan'ın uluslararası işbirliği ve çok taraflı diplomasi alanındaki aktif tutumunun bir başka göstergesi olarak değerlendirilebilir. Ülkemiz, uzun yıllardır çeşitli uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaparak kültürler arası diyaloğun, karşılıklı anlayışın ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda Bakü, hem bölgenin hem de İslam dünyasının önemli siyasi ve diplomatik buluşma noktalarından biri olarak konumunu daha da güçlendirmektedir. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Birliği'nin 20. oturumu, yalnızca parlamenterler arası ilişkilerin geliştirilmesine değil, aynı zamanda üye devletler arasında dostluk ve ortaklık ilişkilerinin derinleşmesine de hizmet eden önemli bir platform olarak dikkat çekmektedir. Bu tür toplantılar ortak ilan fırsatlarını genişletir, ortak hedeflerin gerçekleştirilmesini destekler ve İslam dünyasında dayanışmanın güçlendirilmesine önemli katkı sağlar.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Danışmanı Erdoğan Tunç.
2: Selam, saygı ve sevgilerimi öncelikle arz ediyorum. İki devlet bir millet şiarıyla dünyaya seslenen sesinizin hiç kesilmemesi, emeklerinizin heba olmaması için sizlere öncelikle Allah'tan dua ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gelecek yıllarınızın geçmiş yıllarınızdan daha başarılı olmasını temenni ediyorum. Eminim ki sesinizin ulaştığı her yerde duyan her kişinin, her bir ferdin mutlu olduğuna, sesinizle huzur bulduklarına inanıyorum. Birbirimize duyuracak çok daha sesimiz var. Güzel haberleri, güzel programları, mutluluklar içerisinde sunmanızı, ulaştırmanızı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize saygı, sevgi.

0: Batı Azerbaycanlıların geri dönüş hakkı uluslararası tartışmaların merkezinde. Batı Azerbaycanlıların tarihi yurtlarına dönüşü meselesi uluslararası gündemde daha geniş bir şekilde ele alınmaya başlandı. Baykö Girişim Grubu tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Kongre binasında düzenlenen geri dönüş hakkı ve kendi kaderini belirleme, çift standartlar ve seçici yaklaşımlar konulu uluslararası konferans bu bağlamda özel bir öneme sahiptir. Azerbaycanlılara yönelik Ermenistan tarafından gerçekleştirilen etnik temizlik konusunda ABD Kongresi'nde düzenlenen ilk etkinlik olarak tarihe geçen bu konferans, konuyu uluslararası hukuk ve insan hakları bağlamında tartışmak için yeni fırsatlar sunuyor. Odak noktası Ermenistan arazisinden zorla çıkarılan yüz binlerce Azerbaycanlının güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde ana vatanlarına dönme hakkıdır. Baykö Girişim Grubu yürütücü direktörü Abbas Abbasov etkinlik hususunda açıklama yaparak şunları söyledi.
1: 20. əsr boyu 1905-ci ildən başlayaraq 1991-ci ilə qədər Qərbi Azərbaycanlılar öz dədə-baba yurtlarından didərgin edilmişdilər və bu mövzu beynəlxalq hüquqa hələ də kifayət qədər düzgün şəkildə çatdırılmağa imkan verilmir müəyyən qüvvələr tərəfindən. Biz Bakı Təşəbbüs Qrupu olaraq və digər vətəndaş cəmiyyəti institutlarına, beynəlxalq təşkilatlara, beynəlxalq institutlara çağırış edərək istəyirik ki, Qərbi Azərbaycanlılar öz torpağına beynəlxalq hüquq çərçivəsində təhlükəsiz şəkildə qayıda bilsinlər.
0: Konferans çerçevesinde Azerbaycan halkının Ermenistan arazisinde kültürel ve dini mirasının akıbeti de geniş kapsamlı olarak ele alındı. Tarihi anıtların, camilerin, mezarlıkların ve yerleşim yerlerinin isimlerinin değiştirilmesi veya yok edilmesi delillerinin uluslararası hukuki değerlendirilmesi ve bu konuların uluslararası milletler ve diğer uluslararası kuruluşların izleme mekanizmalarına taşınması olasılıkları ele alındı. Geri dönüş hakkı uluslararası hukuk tarafından tanınan temel insan haklarından biridir ve bu hakkın güvence altına alınması bölgede uzun vadeli bir barış ve güven ortamının oluşmasına katkıda bulunabilir. Aynı zamanda etkinlikte çeşitli bölgelerde sömürgecilikten muzdarip halkların kendi kaderini belirleme hakkı, uluslararası kuruluşların bu konulara yaklaşımı ve çifte standartların ortadan kaldırılması yolları da kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Washington'da düzenlenen bu konferans, Batı Azerbaycanların geri dönüşü meselesinin artık sadece bölgesel bir mesele olmaktan çıkıp, uluslararası hukuk, insan hakları ve tarihi adaletin yeniden sağlanması bağlamında değerlendirilen küresel bir mesele haline geldiğini göstermektedir. ABD Kongresi'ndeki müzakereler bu konunun uluslararası kamuoyunun dikkatinde kalması, hukuki ve siyasi düzeyde daha geniş bir gündeme taşınması açısından büyük önem taşıyor.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wastv.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

eyneğime düşmüşse, bir yağış damlası tek yaşaran gözlerimde, gözyaşı çiçek çiçek.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köşte sen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

sevinç yok, güsse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik? Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamı benim talimde.

gecen süpedek, göğüne erik biz. Gelen gideni dinleyirik biz. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik, yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya eyledik. O günde,

0: Azerbaycan dili. Mirasımız, emanetimiz.
1: Huna bekum. Esselamu aleykum eyyuhel müstemi'un el kiram ve rahmetullahi ve berekatuhu.

bir yağış damlası tek yaşaram gözlerimde, gözyaşı çiçek çiçek.

0: miniliklerin yattaşı. Esirlerden gelen sesler. Azerbaycan'ın sesi.
1: Karabağ'dan gelen nameler.
2: Bir name yazmışam can üze üze.
3: Badise bağ, apar sen o gülüze.
2: Soruşsa yar ki bu kimlendi bize?
3: Söyle gülen,

İgram ya bakal zvaybur. İçavan xiyrar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alalgunuk dekhya bakal zvar. Çigunuk heftedin islen ve erbey qara. Seahattin çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az interdalgada. www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efir zagatsıla.

Galkanoy ölkedi aslı tuşirvin devirde emekdaş valda umarın gehen şarnı. Türkmenistan din prezident Serdar Berdi Mehamedovan Azerbaycan diz devletin sefer diz avsiyi tarvilik fina vacib kan kes kıymet buzu. Sefer din kene ele tuhay görüş ra siyasi madarat din, enerji din, transport din, humanitar ve masakhelera emekdaş fina perspektivri kayveri bir dere onu. Prezident İlham Aliyev'e görüşünün vaxtında ülkeyle arada stavilin avsiye tar vini havada avaydı qeymi. Devletin çekide Fizuli şehirde Türkmenistan'da savqat gayi miski ehaltin arada dostunun nubatin çeşnetirdi çiğirna lahanu. Qarabağ tükürna kümek tizkiligina Türkmenistan'da Aziz Stha, Arkadağ, Qurmanqulu, Melik Kuliyeviş, Berdi Mehamedovas, Maat Sadra razival çiğirsi. Ada Alatay Su Çilkedi Seferdin Çavuz Fizuli Şehirde Miski Esigun'un teklif gana ve Esigun'un ilk tunuva. Hakni energetikadin, senayedin, sosyal hünüxin, sportin, varizgidin, hatasuz ilin sahiyle sacerge vacib dokumentar kabulunuva. Azerbaycan ve Türkmenistan'dan arada emekdaş ünün ilin reqeri kaysad, enerji ve transportin sahiyari. Yuqan dehliz bilik fini ülkedin geostrateji mana paraizu. Kaya transport, logistika din sahed kay para rakhazı. Kaynin yukuz dünyada çipin arada emekdaş ve liyizay ülke yargal kurzavay. İhtibar koy hatasuz transport ak onni para tuş. İma çehi agal onni. Siyasi sasadah galaz alakun khanı çirta, heçsa geografik şartar yeni çikrar eliz akudiz imkan guda çir. Sasada sürmet din, siyasi ihtibar din ve sanal marakrin vinil tükür nuvay alsiyatri gelecek dani. Estha ülkedin strateji tereftaş val maadni mahkemardı.

0: son gülük tozay van halkarın radyo utkanlı vat.
1: Zerimxan Yaquban yaratmışurlar. Zelimxan Yaqub azun gödüşni yaxsur sudlayı suz yanvardin qanlı sadas borçalıdın bolnisi rayondin kepenekçi xüre dedi diskanı. Azun gödüşni putqan eridlayı suz xayı xüre yuqan mektep azun gödüşni putqanlı sigadlayı suz Azərbaycan Devlet Üniversitetin kitabxana çevilin fakültet aqaldarını. Azun gödüşni utqan suvad ve azun vadlayı isara Azərbaycan Respublikadın Milli Meclisinin deputatı xanı. Mamed Arazan Premiya Hacı Zeynalabdin Tağıyevan Premiya, Şöhret Orden ve Gürcistan Respublikadın Şeref Orden diz layıqa kunu. Ve anzın vad layısız Azerbaycan din halk din şair din damak din torganu. Zelimxan Yaqub Bayezya alem diz atay sifteyi kalay edebi iştimaiyet din dikkat din yuqalkanu. Adan Bayezya di milli rühçür niz hidmetsu. Rek el dilaygat umzay şair, saç avuz niçin el divay, uba divay yergalqa katnoç. Adam patal vatan virişka yardır. Borçalini, bolnis kepenekçini, bakuni, virişehir, rayonar ve hürerini. Luhutaki şair art evyat dalaşo borcada. İma Zelimxan Yaquban viri yaratmış onray katıncıda. Ahtin sadah, şül, tam, hanvaşki şair di am tesnif dauray. Zelimxan Yaquba insan din kanivalni, vichin payeziyatik kalasanal, mihiz rahunin ala unaldi, fenomenal rik el hünin ala unaldi kazanmışno. Şair din yaratmış on rikay har saçkada, hizanda, mektebda, içtimai çıkayra menfaat kaçocuda. Azərbaycan din çəxin lider Heydar Aliyeva. Yaxsorun su disan yubileydin avsiyyat daldı şair diz Rakuray çarçı kenvay. Kün ayamdar edebiyatta atsay şiirdin adet arxüzay. Şairin nesil diz taluqdir senetkarikaya. Küne Azərbaycan din payeziya din cavahirin hava diz xıqacıday eserar yaratmış nuva. Zelimxan Yaqub lezgi çalaldı. İgrami yaba kalzaybur. Gilaçına köz şair din lezgi dal ilgoyrnuay ve şiir geldi. Abur, şair din hikayay eserar kitabday kaçuna ilgoyray di, şair vakif müşkürüye. Çarselayk elmir şiir. Narik el eziga kih ampelel, an şiir çarselayk elmir stha. Vallah ans arar çar patal tutuş. An şiir, çarselay gelmir stha. Allah din meselay atan vay gafar. Allah din gilelay atan vay gafar. Kerbela çülleray atan vay gafar. An şiir, çarselay gelmir stha. Gerek tuş gelse vaz vun zav agatmir. Zalay yargayata muqu agatmir. Gerek yek elun am sitki dayrik in. An şiir, çarselay gelmir stha. Vah kalas gaf atuç, ihtilat iç. Vah kalas canar saç, öğer karar iç. Allah di an günah kodr iç, kabul iç. An şiir çarselay, gelmir stha. Hak din çal. Çalar gızah, çalar sambar. Suk niviçin, çal ava. Taraz viçin rahar nuğat. Na qadizni çal ava. Narik erin aşk dizkilik, na bayıxrin meşk dizkilik, xura avay qal dizkilik, qan xunikni çal ava. Dert raxada ahdin çalal, guj raxada şahdin çalal, şah raxan çun Allah çalal, xusarıxni çal ava, haqdin çal. Zavgo, çekhi nesimi din hürühti salam huy. Zirik madni harabaya, zirüh madni çıkanava, gatun khanva, am gatanva, haq vileray xtanava. Zik ilesa çuf ava, adan patav dağ tab khanva. Cif nizun ya çuf nizun, ah amanar sazav khanva. özüdnizun, müdriknizun, ayalnizun, firiştagzun, keremnizun, lelenizun, haganizun, lapqadaqzun, zirik inq ilt öknik tqer, şişin vinel kebabnizun, darman nizid, derder nizid, talar nizun, azab nizun. Gerek haqun, munç alaxjen. Sük akayna kar valmayva, dahar azay selsin yatar, dağdin kukal, jivet margal. Viri dalay çeki günah, hak günah dek kutun yalda. Ben de zun ya, am ya Allah, günah harni sazav golda. Cizun kaçuzun. Vuchiz vatsu kalkutazva. Kuluk lasu dağ koluhuz. Bilbild vuchiz siv civ zava. Adan koçik bağ koluhuz. Çijre vuchiz virt guzava. Pah gudayp uz avaluhuz. Vuchiz şair fizva savay. Adan koçik çil koluhuz.

Dünya heyran arayı talant. Vaqif Mustafazadə anzın gödürüşün yaxsorla isan Martin Surubudas Bakuda dedidiz xanova. Vaqif Mustafazadə dediz Azərbaycan din caz din musika din binek turdi və siyi caz din fahum din punici gaydi luhuzu. Vaqif Mustafazadə din torçi musika din tarix diz Azərbaycan din musika din moğam din klasik Amerikan caz din musika din klasintiz caz moğam sintiz aradalığayı kompozitor kiz haqno. Vaqif Mustafazadə ekstra klas derece din piyanistiya. Dünya din caz din sənət da adas tayji day sənətkar cağun Çetinya, Luhuz, Torvanovay, Amerikavi kritik di adı kaykihenvay. Adan yaratmış ürün devirdal, putqadla hayi sariz düşüşşizu. Vaqif Mustafa Zadedi, Baku din muzika din kallej aqaldarnu. Gürünlay ama Baku muzika din akademiya diz haqnu. Vaqifa ina göçi konsert arguzay, klubra maniyar yağızay. Vaqif Mustafa Zadedi anzın güdüşni putqanı qudlay salay arero ansambl diz, Qafqaz caz din trio diz, Leyli va Sevil dişehlerin vokal, instrumental va muğam, instrumental ansambl diz rehber olma. Vaqif Mustafa Zade, beynəlxalq caz din konkursin va festival din Tallin, Putqani Rugud, Tbilisi, Putqani Semjud, Monte Carlo din laureat cizu. Asırın ködüşni Putqani Cekudlahisuz Manakada ciyi festival qilefizu. İn festival din şartlariz kiligna eser din avtor Luhuz Aydi va ülke cinaban çirkana qanzı çir. Festival Eliza Qatayla quluq vişer aldı malum tuşir dolarin aradayı Azərbaycan Vaqif Mustafa Zade Gafarvan atana. Kompozitor muzikant Manakadin Jazzin festivalday vatandiz Lasu Royal Premia Gozhtana va Nubattin konsertriz hazur jizu. Vişin senatal qaru ili Vaqif Dünyadin Maqamdin festivaldin qalibdal ilqürzay. Vaqif Mustafa Zadedi anzın gödüşni putqan nisadla yisuz Sevil vokal instrumental ansambl tükürza. Adas iyi grup patal tükürza manierin garmonia digi şarza. Vichin suru manier ciyi cüredevan arizgat umza. Ansambl dinsa Sovetrin Sayuzda va hakni adevirda para maşhur val kazan mişunni vaqifani fiz yukul cugur zehmettin beherdir. Sevil ansambl rugud isus kardikhanu. İnsan ekrani ansambl din televiziya, radio ve sehne revişer aldı konsertar gilefizu. Anzırın ödüşünü tutkan nesek ödülahı suz Vaqif Mustafa Zade Azerbaycan din emekdar artist torsiz layıkı kozu. Çekhi Cazmen anzırın ödüşünü tutkan nesek ödülahı isan dekabrdi Daşkent'ta gastrol din vaxtunda rahmetli suzu. Anzırın ödüşünü tutkan nesek ödülahı suz Vaqif Mustafa Zade enik ilay akhba Azerbaycan devletinin premiyediz layıkı konu. Vaqif Mustafa Zadedi, dünya digiş radilay quluq, adan ömürdün yoldaş Elza, Ruş Ezizani goz ülkeday ixesa. Anzırın ködüşni, Utxan Nikudlay İsuz, Polat Bülbüloğlu'din inisiyativa daldı Vaqif Mustafa Zadedin kol müzeyi aradiz xanuva. Müzeydin sadlahay rehber Cazmendin dedi Ziver xanum xanuva. İ müzeydin rakarar muzgadalik alay har satbatal aqaya. Havileyya ki, içeri şehirdin rühisi izay

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımızda aldığımız konuların başlıklarını sunuyoruz. Azerbaycan-Türkmenistan ekonomik ilişkileri güçlü stratejik ortaklığın yeni aşaması adlı yazı. Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Birliği'nin 20. oturumu, parlamentolar arası işbirliği için önemli bir platform, başlıklı konuşma. Batı Azerbaycanlıların geri dönüş hakkı uluslararası tartışmaların merkezinde konulu yazı.

Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Birliği'nin 20. oturumu, parlamentolar arası işbirliği için önemli bir platform.

0: Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Parlamenter Birliği'nin 20. oturumu, İslam dünyası ülkeleri arasında parlamenter diplomasinin gelişme açısından önemli bir olaydır. Bu tür toplantılar üye devletlerin yasama organları arasında diyaloğu güçlendirmeye, ortak çıkarlar etrafında işbirliğini genişletmeye ve karşılıklı deneyim alışverişine hizmet eder. Günümüzde artan küresel ve bölgesel zorluklarla birlikte parlamentolar uluslararası ilişkiler sisteminde aktif bir rol oynamaktadır. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Birliği oturumları, üye ülkelerin karşılaştığı sosyal, ekonomik, insani ve güvenlik sorunlarına yönelik ortak yaklaşımlar geliştirme fırsatı da sunmaktadır. Bu platform aracılığıyla ülkeler arasındaki dayanışma güçleniyor, karşılıklı güven artıyor ve ortak değerleri teşvik etmek için yeni girişimler ortaya konuyor. Milletvekili Ceyhun Marmadov, oturumun amacı ve görüşülen konularla ilgili olarak şunları söyledi.
1: Əsas müzakirə olunan mövzular müsəlman ölkələr arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, parlamentlər arası əlaqələrin dərinləşdirilməsinin önəmi və eyni zamanda Azərbaycanın rəhbərliyi etdiyi bu dəfəki tədbirdə iqtisadi məsələlərin qabardılması nəzərdə tutulub.
0: Bakü'de düzenlenen bu oturum, Azerbaycan'ın uluslararası işbirliği ve çok taraflı diplomasi alanındaki aktif tutumunun bir başka göstergesi olarak değerlendirilebilir. Ülkemiz uzun yıllardır çeşitli uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaparak kültürler arası diyaloğun, karşılıklı anlayışın ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda Bakü hem bölgenin hem de İslam dünyasının önemli siyasi ve diplomatik buluşma noktalarından biri olarak konumunu daha da güçlendirmektedir. Thank you.

İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Birliği'nin 20. oturumu yalnızca parlamenterler arası ilişkilerin geliştirilmesine değil, aynı zamanda üye devletler arasında dostluk ve ortaklık ilişkilerinin derinleşmesine de hizmet eden önemli bir platform olarak dikkat çekmektedir. Bu tür toplantılar ortak eylem fırsatlarını genişletir, ortak hedeflerin gerçekleştirilmesine destekler ve İslam dünyasında dayanışmanın güçlendirilmesine önemli katkı sağlar.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Danışmanı Erdoğan Tunç.
2: Selam, saygı ve sevgilerimi öncelikle arz ediyorum. İki devlet bir millet şiarıyla dünyaya seslenen sesinizin hiç kesilmemesi, emeklerinizin heba olmaması için sizlere öncelikle Allah'tan dua ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gelecek yıllarınızın geçmiş yıllarınızdan daha başarılı olmasını temenni ediyorum. Eminim ki sesinizin ulaştığı her yerde, duyan her kişinin, her bir ferdin mutlu olduğuna, sesinizle huzur bulduklarına inanıyorum. Birbirimize duyuracak çok daha sesimiz var. Güzel haberleri, güzel programları, mutluluklar içerisinde sunmanızı, ulaştırmanızı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

Batı Azerbaycanlıların geri dönüş hakkı uluslararası tartışmaların merkezinde. Batı Azerbaycanlıların tarihi yurtlarına dönüşü meselesi uluslararası gündemde daha geniş bir şekilde ele alınmaya başlandı. Baykö Girişim Grubu tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Kongre binasında düzenlenen geri dönüş hakkı ve kendi kaderini belirleme, çift standartlar ve seçici yaklaşımlar konulu uluslararası konferans bu bağlamda özel bir öneme sahiptir. Azerbaycanlılara yönelik Ermenistan tarafından gerçekleştirilen etnik temizlik konusunda ABD Kongresi'nde düzenlenen ilk etkinlik olarak tarihe geçen bu konferans, konuyu uluslararası hukuk ve insan hakları bağlamında tartışmak için yeni fırsatlar sunuyor. Odak

Washington'da düzenlenen bu konferans, Batı Azerbaycanlıların geri dönüşü meselesinin artık sadece bölgesel bir mesele olmaktan çıkıp, uluslararası hukuk, insan hakları ve tarihi adaletin yeniden sağlanması bağlamında değerlendirilen küresel bir mesele haline geldiğini göstermektedir. ABD Kongresi'ndeki müzakereler bu konunun uluslararası kamuoyunun dikkatinde kalması, hukuki ve siyasi düzeyde daha geniş bir gündeme taşınması açısından büyük önem taşıyor.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.